güçlüyüm, dizleri üstüne çökmüş. Kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzü, kurumuş yaprak gibi düşerken dalından, bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlüm.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün 81 ilin valisiyle Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi konulu güvenlik toplantısına katıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde Bakan Bolat'ın hizmet ihracatçılarının sektörel taleplerini değerlendirdiği ve gelecek dönemde yapılacak

0: yapılacak işbirlikleri ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduğu bildirildi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatlığını üstlenen Şahin Can Güleç, 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli'den 5 Mayıs'ta alınan DNA örneklerinin dosyaya dahil edildiğini söyledi. Can Güleç, rektör ve yeğeninden ayrıca saç, kıl ve tükürük örneklerinin alınması için başvuruda bulunulduğunu, bu taleple ilgili henüz işlem yapılmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği ve İran'ın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduklarını ve ABD donanmasının uyguladığı ablukaya karşı İran'ın yapabileceği hiçbir şey olmadığını savundu.
1: Spor.
0: Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ın makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: haberle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuri'nin de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Yangına müdahale sırasında bir arazözün devrilmesi sonucu iki orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin yapılması için bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Çok

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Basın toplantısında terörsüz Türkiye süreciyle Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada en büyük payın şehitler ve gazilerle onların ailelerine ait olduğunu vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Yangına müdahale sırasında bir arazözün devrilmesi sonucu iki orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin yapılması için bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %28 olarak yukarı yönlü, 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörülüyor.
1: Spor.
0: Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen Fildişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
2: Haber.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Bir olayın üzerinden yıllar geçebilir, bir dosya rafta bekleyebilir. Ama faili meçhul kalan her ölüm, devletin önünde kapanmamış bir hesaptır. Bu nedenle faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız, delilin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız, sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık alanında son 24 yılda önemli bir büyüme kaydettiğini belirterek, havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı, dedi. İçişleri Bakanlığı Organize Suç Örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı. Can pazarında yolcular can yeleklerini giyerek denize atlarken tahliye çalışması başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bugüne kadar 100 milyon ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını duyurdu.
1: Spor.
0: Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Lami'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel de yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yılın ilk 7 ayında 518 yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık. Bunları tamamen çökertinceye kadar, faaliyetlerini sona erdirinceye kadar mücadelemiz devam edecek dedi. İçişleri Bakanlığı Organize Suç Örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yılın ilk 7 ayında 518 yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık. Bunları tamamen çökertinceye kadar, faaliyetlerini sona erdirinceye kadar mücadelemiz devam edecek dedi.
1: Spor.
0: Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

0: 7 gün 24 saat popüler müzik radyo kulübü.
1: Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Festival'den herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 13 Ağustos 2026 Perşembe gününde, haftanın 4. gününde her zaman olduğu gibi yine bugün de mikrofon karşısındayız değerli dinleyenler. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarıyla gerçekten enerjileri arttıracağız. Keyifli anları sizlerle birlikte geride bırakacağız.

Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz ki zirai don sebebiyle sebze ve meyvede büyük kayıp yaşanmıştı. Bu kayıp vesilesiyle de yaz mevsiminde ciddi şekilde pazarlarda, manavlarda, marketlerde sebze meyve fiyatlarının yükseldiğini görmüştük. Ama bu sene her şey tersine döndü diyebiliriz. Çünkü bu sene bolca yağmur yağınca meyve ve sebze fiyatları da yüzleri güldürdü diyor. Değerli dinleyenler, pazarcılar, yaz bereketi tezgahlara da yansıdı demişler. Bu sene fiyatların geçen seneye nazaran daha düşük olduğu vurgulandı. Değerli dinleyenler, siz ne düşünüyorsunuz? Pazar fiyatları hakkında meyve sebze fiyatları geçen yıla nazaran bu sene nasıl gidiyor? Efendim, keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam etsin. Biz birazdan yine geliyoruz.

Günün en güzel şarkılarıyla festival geride kalmaya devam ediyor. Sıcak havadan bunalanlar camları açıp, camlar gerçi açılacak gibi değil de, klimaları daha çok yükselttiğimiz, köklediğimiz sürelerden, zamanlardan geçiyoruz değil mi? Eskiden böyle yazın cam açık bir şekilde idare edebiliyorduk. Şimdi cam açık olunca sıcak rüzgarlar bu sefer iyice kötü yapıyor gerçekten insanı. Efendim, sıcaklıklar daha da artıyor. İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkileri gerçekten her geçen gün belirginleşiyor diyebiliriz. Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre son 150 yılın en güçlü El Niño döneminin beklendiği belirtildi. Açıklamayı Profesör Doktor Ceyhun Özçelik yaptı efendim. Gerek El Niño'nun gerekse küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum dedi yaptığı açıklamada. Korkuttu ama gerçeği de unutmamak lazım. Halen devletler, hükümetler, yöneticiler bu konuyla ilgili önlem almaması da gerçekten ilginç.

geçeyim. 13 Ağustos 2026 Perşembe gününde günün en güzel şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Keyifli şarkıların tadını çıkarabilmek adına burada olan iyi müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli dakikalar diliyoruz. Efendim, sanayi başta olmak üzere yoğun emek gerektiren pek çok meslekte usta açığı büyümeye devam ediyormuş. Son olarak kimi işletmelerini eleman yetiştirebilmek için bir çırağa asgari ücretin üzerinde maaş teklif etmeye bile başladığı öğrenilmiş. Ücret 35 bin liraya kadar çıktığı kaydediliyor. Düşünsenize, eskiden çırakken gerçek bir ustanın aldığı paranın onda birini bile belki almıyordunuz ama bugün o kadar çırak arayışı var ki bakın 35 bin liranın üzerinde rakamların teklif edildiğini gözlemliyoruz.

0: Mülkine vay haline.
1: Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuk devam ediyor. Efendim Eindhoven Teknoloji Üniversitesi öğrencileri Solar Team Eindhoven tamamen güneş enerjisiyle çalışan ve dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı olarak tanıtılan Juva'yı gerçek saat testlerini hazırlıyormuş. Gerçekten devrim niteliğinde olacak bu proje. Güvenilir yol, elektrik yaya ve yakıt erişimi bulunmayan uzak ve şebeke dışı bölgelerde yaşayan tahmini 1 milyar insana hastane düzeyinde sağlık altyapısı ulaştırabilecek güneş enerjili bir çözüm geliştirmeyi amaçlıyormuş. Aracın bu ay Kenya'ya götürülerek zorlu arazi ve gerçek sağlık senaryolarında test edilmesi planlanılıyor. Bakalım başarılı olursa gerçek

0: serinin.
1: Adana'nın Kozan ilçesine gidiyoruz şimdi festivali müziği eşlik ederken. Çünkü orada yüzleri güldüren bir gülümseme meydana geldi değerli dinleyenler. Sıcak havadan bunalan mandalar çareyi derede serinleyerek buldu. Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler çıktı gerçekten ortaya. Suya giren mandalara balıkçılar, leylekler ve ibibiklerin eşlik etmesiyle de ortaya rengarenk görüntüler çıkmış.

0: bizde cash cash cash cash cash money talks baby, hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest, öpüyoruz kızlarımla manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby, hadi konuları kısa kes.
1: Günün sevilen şarkılarıyla festivale yolculuk devam ediyor. Konumuz yine yapay zekaya geldi efendim. Şimdi Washington Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, popüler yapay zeka modellerinin çocuk masallarından kadın karakterleri adeta tamamen sildiğini ortaya çıkardı. İncelenen 10 binlerce hikayede erkek figürlerin kadınlara oranla 19 kat daha fazla yer bulması, teknolojinin masum görünmeye çalışırken toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl daha da derinleştirdiğini, gözler önüne serdiğini bir kez daha gördük.

13 Ağustos 2026 Perşembe gününde günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Efendim, zenginlik gerek evrensel gerekse yerel anlamda pek çok göstergesi olsa da çocukluk dönemi bu göstergelerin bazen daha basit ve sembolik ürünlere indirgendiği bir dönem olabiliyor. O yüzden şimdi saçma gelen bazı basit eşyalar biz çocukken bizi farklı yönde etkileyebiliyor. Bunu konuşacağız. Bir Twitter kullanıcısı X diyelim gerçi artık alışamadık bir türlü yeni ismi ama şöyle bir paylaşım yapıyor. Çocukken zenginlik göstergesi sandığınız en saçma şey neydi diye birçok kişi o meşhur kalemi paylaşıyor. Okullarda o kalemi kullanan gerçekten iyi hissederdi kendisini. Bir kullanıcı da şey yazmış, okula muz götürmek. Gerçekten de değil mi, bundan bir 20 yıl 30 yıl öncesine döndüğümüzde muz lüks bir tüketim meyvesiydi yani. Bu konuda hiç kendimizi kandırmayalım. Alışkanlıklarımız, hayatımız inanılmaz şekilde değişiyor. Yine bir kullanıcı da millet Barbie evi, arabalı yatak falan atmış. Ben küçükken şu tavandaki şeyden olunca o ev saray oluyor sanıyordum yazmış. Bu alçıpanlar var ya, bugün hiç kullanmadığımız, hatta kırmaya yıkmaya çalıştığımız. Çünkü artık yeni nesil evlerde asla tercih edilmiyor. Bu şekilde süslü alçıpanlardan bahsediyorum değerli dinleyenler. Peki siz de şöyle bir hafızanızı yoklayın bu sırada. Ben de size sormuş olayım. Sizi küçükken zengin hissettiren şey neydi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kütüphane, Rami Kütüphanesi, Türkiye'yi uluslararası alanda birincilik kazandırdı efendim. Nasıl mı? Rami Kütüphanesi dünyanın en yeşil kütüphanesi seçilmiş. 19. yüzyıldan kalma tarihi bir kışlanın iklim dirençli kentsel olarak ortak alana dönüştürülmesi isimli projesiyle dünya birincisi olmaya da hak kazanmış efendim. Bu başarıyla birlikte kütüphane büyük ölçekli proje kategorisinde finale kalan ve birincilik ödülünü kazanan da ilk kütüphane oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için 7 Eylül'de başlayacak, diğer kademeler için de 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı için radikal bir adım atarak veli eğitimlerini zorunlu öncelik haline getirdi efendim. Bakan Yusuf Tekin'in talimatıyla tüm Türkiye'de uygulanacak aile okulu ve ebeveyn okulu projeleriyle okul aile işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyormuş. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan bakanlık, milyonlarca anneyi ve babayı yakından ilgilendiren yeni dönemin yol haritasını netleştirerek bu şekilde duyurdu. Eğitimde ev ve okul arasındaki bağın hiç olmadığı kadar güçlendirilmesi planlanırken velilerin eğitim sürecine doğrudan entegre edilmesi de sağlanacak.

Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.

Günün en güzel şarkıları her zaman olduğu gibi bugün de yine festivalde sizleri selamlıyor değerli dinleyenler. Karadeniz bölgesinin tamamında yurdun kuzeyinde yağışlı bir güne merhaba dedik bugün. Ve yarın da yağışlar devam ediyor ve yurt genelinde şiddetini ve bölgesini, alanını da genişletiyor diyebiliriz. Kuzeyde etkiliydi bu sefer, özellikle Ege'nin doğusunda etkili olduğunu görüyoruz. O hizada etkili olacak yağışlar. Doğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesinin yine bazı noktaları da yağıştan nasibini alıyor. Yağışlar kademeli olarak pazartesi gününe kadar yurdun çeşitli bölgelerinde de devam ediyor, hatırlatalım.

Hanımlar beyler, an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılarla haftaya güzel bir kapanış veda edebilmek adına ben Tümerkan Söğütlü sizlerle buluşuyor olacağım. O zaman yarınki randevuda da tekrar yine aynı saatte bölgenin

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Hala bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bu

Deli Balın isteği yayında, sabırla beklenen sevda sınanır ama sonunda kavuşulur sevdiğim. Sabrımla kavuşturacağım bizi, sabrımla kavuşturacağım bizi Azer Bülbül. Vurgunum demiş ama kardeşim, vuruldum olacak bu eserin adı. Veysel Güler'e gelsin. Çok seviyorum çok. Deli Balın panelinden sabırla beklenen sevda sınanır ama sonunda kavuşulur sevdiğim. Sabrımla kavuşturacağım bizi Azer Bülbül. Vuruldum. Veysel Güler'e gelsin. Çok çok seviyorum çok.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerine almaya devam ediyoruz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Damla Bülbül'ün isteği yayında. Canım eşim Okan Bülbül'ün doğum günü kutlu olsun. Onu çok seviyorum. Zikrim desen, fikrim desen, ille desen, derya bedavacı, gel bahtımın kar beyazı, benden can yoldaşıma gelsin dedi Damla Bülbül. Canı eşi Okan Bülbül'ün ad gününü tebrik etti. Onu çok seviyorum. Zikrim de sen, fikrim de sen, ille de sen, canım eşim Okan Bülbül, ille de sen, derya bedavacı, gel bahtımın kar beyazı, benden can yoldaşıma doğum günü armağanı olsun dedi Damla Bülbül. Okan Bülbül kardeşime gönderdi bu güzel çalışmayı.

Efendim devam ediyoruz Kentin En Özel İstasyonu'nda Murat İnce ile Uzun İnce yolumuza. Bu defa Güler Duman mikrofonda, umudum varlar. Yine bu güzel çalışma Burak Özgür Minkara'dan, kardeşi Tolga Minkara ve dostlarına, kardeşlerine Hasan Kaya, İsa Şahin, Ömercan Konak, Berat Akdoğan ve Emirhan Öğüt kardeşlerime gelsin mesajıyla birlikte geldi. Elbet bir gün diyor Burak Özgür Minkara. Burak Özgür Minkara'dan, kardeşi Tolga Minkara ve dostları, kardeşleri Hasan Kaya, İsa Şahin, Ömercan Konak, Berat Akdoğan ve Emirhan Öğüt kardeşlere geldi bu güzel çalışma. Elbet bir gün mesajıyla birlikte. Umudum var Güler Duman'da.

Efendim devam ediyoruz. Burak Özgür Minkara'dan kardeşi Tolga Minkara ve dostları kardeşleri Hasan Kaya, İsa Şahin, Ömer Can Konak, Berat Akdoğan ve Emirhan Öğüt kardeşlerine geliyor. Burak Özgür Minkara'dan kardeşi Tolga Minkara ve kader birliği yaptığı Hasan Kaya, İsa Şahin, Ömer Can Konak, Berat Akdoğan ve Emirhan Öğüt kardeşlerine Babam Üstüm'den Gün Doğmuyor Pencerem adlı şarkı armağan olsun.

Ferman Akdeniz Yaralı Kartal, yine Burak Özgür Minkara'dan kardeşi Tolga Minkara ve dostları, kardeşleri Hasan Kaya, İsa Şahin, Ömer Can Konak, Berat Akdoğan ve Emirhan Öğüt kardeşlerine geldi. Elbet bir gün mesajıyla birlikte Burak Özgür Minkara'dan kardeşi Tolga Minkara ve dostlarına, kardeşlerine Hasan Kaya, İsa Şahin, Ömer Can Konak, Berat Akdoğan ve Emirhan Öğüt kardeşlere geldi. Ferman Akdeniz Yaralı Kartal.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz gözü görmez tedirgin bir akşam ve sirenin sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş, karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Ve Burak Özgür Minkara kardeşimizi bu şarkıyla istek noktasında uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz yayınımıza kattığı katkılardan dolayı. Yine Burak Özgür Minkara'dan bu şarkıyla başlamıştık. Yani ikinci şarkı buydu. Yine bu şarkıyla uğurluyoruz. Burak Özgür Minkara'dan kardeşi Tolga Minkara ve dostları kardeşler Hasan Kaya, İsa Şahin, Ömer Can Konak, Berat Akdoğan ve Emirhan Öğüt'e Elbet Bir Gün mesajıyla Gökhan Doğanay, Nevin Doğanay, Abebeğim Uyan armağan olarak geliyor. Final yapıyoruz. Burak Özgür Minkara'dan kardeşi Tolga Minkara ve kardeşleri, dostları Hasan Kaya, İsa Şahin, Ömer Can Konak, Berat Akdoğan ve Emirhan Öğüt'e armağan olsun. Gökhan Doğanay, Nevin Doğanay, Abebeğim Uyan. Gece devam edecek efendim. 1'e deyin buradayız biliyorsunuz. İsteklerinizi çalmaya devam edeceğim.

şey gidişinle başladı. Hasret oldu içime dönüşün. Hep duyguların esiri oldum. Unutmak için seni söz geçiremedim bu gönlüme. Bazen bir tanrıya, bir de sana isyan ettim. Nemrud'un yaşadığı lanetlenmiş. Şimdi akordu bozuk bir saz gibiyim. Her telimde ayrı bir ses. Umutsuz türküler dolanıyor dudaklarımda. Aşktan yana, senden yana.

Efendim devam ediyoruz. Sakın ola beni unutma. Öncesi Fatma'dan Ömrüm Mert Çakır'a seni seviyorum. İyi gününde de kötü

gününde de hep yanındayım. Sadece yakışıklısın diye sevmedim seni. Geçecek inşallah bu imtihan. Dua et, seni çok özlüyorum. Sabırla bekliyorum aşkım. Fatma'dan ömrüm Mert Çakır'a seni seviyorum mesajı geldi. Meral Erkul, İlayda prensesim, elimden gelse tüm dertlerden uzak bir dünya kurup seni oraya koymayı dilerdim. Yolda ayağına değen taşı, tenini yakacak güneşi, seni üşütecek rüzgarı, sana zarar verecek her şeyi senden uzak tutup sadece mutlu oluşunu izlemek isterdim. Dilerim ki hayat seni hiç incitmesin, hep mutlu ol, iyi kimsin, seni çok seviyorum dedi Meral Erkul. Eydem Çakır'dan, ciğeri MÇ'ye bir hoş eder, bir hoş eder beni yüzündeki benlerin. Beni benden alır o zümrütten gözlerin. Ah o gülüşü cevher, cemali cennetim. Bu can yoluna kurbandır iki gözüm. Eylem Çakır'dan, ciğeri MÇ'ye bu mesaj geldi. Rabia Adam'la Karslı, eşim Doğukan Karslı'ya Sakın Ola Beni Unutma adlı şarkı istiyorum dedi. Eşim Doğukan Karslı'ya Sakın Ola Beni Unutma. Sen benim gözümün daldığı, yüreğimin yandığı ve aklımın kaldığı tek gerçeksin. Seni çok seviyorum aslan eşim. Eşim Doğukan Karslı'ya Sakın Ola Beni Unutma adlı şarkı istiyorum. Sen benim gözümün daldığı, yüreğimin yandığı ve aklımın kaldığı tek gerçeksin. Seni çok seviyorum aslan eşim dedi. Rabia Adam'la Karslı'nın isteği yayında efendim.

Dodo Çiçek şarkı Yalçın Doğan'a yalanmış. Cümleten selamünaleyküm. Ben Sungur'dan Dodo Çiçek. Buradan bizleri tanıyan dostlarımıza selam olsun. Ayrıca kardeşim Can Sümbül'ün gözlerinden öperim. Bütün sevenlerimize selam olsun. Dodo Çiçek şarkı Yalçın Doğan'a yalanmış. Cümleten selamünaleyküm. Ben Sungur'dan Dodo Çiçek ve aleyküm selam Dodo Çiçek. Buradan bizleri tanıyan dostlarımıza selam olsun. Ayrıca kardeşim Can Sümbül'ün gözlerinden öperim. Bütün sevenlerimize selam olsun. Geldi şarkı. Aldım başa kardeşim.

Efendim gece devam ediyor. Selamünaleyküm. Gazi Yıldırım diyor ki, zor günlerden geçerken yanımızda olmayanların fırtına dindikten sonra vereceği akla da ihtiyacımız yok. Zor günümüzde ortada görünmeyenlerin her şey sakinleştiğinde tavsiye vermesi bir anlam taşımaz. Canım kanım olan Muammer Yıldırım, namı diğer Mami Köksal, Uludağlı Can Sağlam, Caner Sağlam, Mehmet Aydoğan, namı diğer Dayıyla Kaplı Ümit Yıldırım, namı çizik Erzincan'da olan Muammer'e gelsin bütün eserler. Ömercan Konak, Hasan Kaya, İsa Şahin, Tolga Minkara, Emin Kerim, Emin Kerim Koç, Sercan Küpçü, elbet bir gün dedi Ömercan Konak. İsa Dursoy, Murat abi iyi akşamlar, iyi akşamlar kardeşim, iyi yayınlar, teşekkür ederim, sana da selam ol. Ve aleyküm selam. Kokoreççi Berat Öveçler Şubesi'ne bekliyorum bir gün abim. Kardeşlerim, dostlarım, kader arkadaşlarım, yoldaşlarım Ali Coşkun Aluç, Can kardeşim Selami Taşkın, Söz Yıldırım, Mert Türk Yılmaz, Resul Çelik, Şafak Yıldırım, Baran Köse, Emirhan, Baran Köse, Emirhan, Dursun, Seko, Özen'e, Sipan Aydın'a selam olsun. Gün olur Hazreti Yusuf zindandadır, gün olur Hazreti Yusuf Mısır'da sultandır, sabredin dedi İsa Dursoy. Sakine Sak kardeşimizin isteği panelde geliyor şarkısıyla beraber. Oğlum Yusuf Emir Sak'a, kardeşi Ümmü Gülsüm'den, sevgilisi ve teyzesinden tüm arkadaşlarına selamlar. Seni çok seviyoruz canım oğlum. Güzel günlerde hep beraber el ele olacağız. Gökhan Doğanay'dan Özlüyorum 2026 eserini armağan etmek istiyorum dedi kardeşimiz. Hemen ayarladık. Sakine Sak, oğlum Yusuf Emir Sak'a, kardeşi Ümmü Gülsüm'den, sevgilisi ve teyzesinden tüm arkadaşlarına selamlar. Seni çok seviyoruz. Canım oğlum, güzel günlerde hep beraber el ele olacağız. Gökhan Doğanay'dan Özlüyorum 2026 parçasını armağan etmek istiyorum dediler. Şarkı yayında efendim.

0: saha hasreti zulüm geçe. Ben yine misafir olmuşum gece. Ne ben sığar oldum kendi kendime, ne de seni sığdırabildim Ece'ye. Oysa bir yuva kurmuştum kendimce, belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye, bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Rüzgar esti, hasar oldu. Güllerin bir anda soldu.
2: Harun Karaman ve Umut Baran'dan, kardeşleri Levent Çiçek, Özgür Altınok, Soner Yetik, Ramazan Taşdelen, Evren Ünal, Murat Tekeli, Erdinç Arslangöz, Yusuf Can Salman, Boran Onaran, Yiğit Polat, Emre Tahiroğlu, Ali Graç'a selam olsun. Hüseyin Has Ateş ya da Hüseyin Ateş de olabilir. Bir isim daha var ama onu göremiyorum. Harun Karaman'dan, Umut Baran'dan kardeşlerine selam var. Levent Çiçek, Özgür Altınok, Soner Yetik, Ramazan Daşdelen, Evren Ünal, Murat Tekeli, Erdinç Arslangöz, Yusuf Can Salman, Boran Onaran, Yiğit Polat, Emre Tahiroğlu, Ali Graç, Yiğit Polat sizlere çokça... Harun Karaman ve Umut Baran'ın sizlere çok selamı var. Ve bu güzel şarkı armağan olarak geldi.

Leven Çiçek, Özgür Altınok, Soner Yetik, Ramazan Daşdelen, Evren Ünal, Murat Tekeli, Erdinç Arslangöz, Yusuf Can Salman, Boran Onaran, Yiğit Polat, Emre Tahiroğlu, Ali Graç ve Hüseyin Aktaş olabilir. İsmi tam göremiyorum. Harun Karaman ve Umut Baran'ın sizlere çok selamı var. Bu şarkıyı da sizlere armağan ettiler.

but ben Zor Bey, Evren Dilmaç, kardeşim Hamza Topdemir'le birlikte babam Volkan Dilmaç ve arkadaşları, kardeşleri kimler varsa hepsine selam olsun. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir, ellerinden öperim. Yol kararınca dönen haindir, her nasiple vaktine esirdir dedi Zor Bey, Evren Dilmaç kardeşim. Azer Bülbül'den yüküm yarıyor.

da kaldı. Babam Volkan Dilmaç'a ve arkadaşlarına, kardeşlerine, oradaki ağabeylerime, Gürbüz Demir, Batuhan Kuşbudu, Can Göksoğlu ağabeylerime armağan olsun. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Özellikle babası, kardeşimiz Volkan Dilmaç'a ve arkadaşlarına, yüküm yarı yolda kaldı, Azer Bülbül'den armağan olarak gönderdi Zor Bey Evren Dilmaç.

Azrail canım almaya gelmiş, veremiyorum. Anaman aman aman aman aman aman aman ay ay ay ay. Akana canım çok yanıyor. Anam canım çok yanır, duramıyorum. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ey dünyam dönüyor tersine. Yetiş ane yane yane de gel ane. Ola şere vurun bu derdime. Öldüm ane yane yane.

Şahin'den Uygar Doğanay, Bir Delinin Delisiyim, başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tuncer, Osman Yılmaz, Dilovan Çelebi, İbrahim Zerran, Öztürk Balaban ve Umut Gürcan'a armağan olsun. Herkes yoluna, biz dostluğumuza bakarız. Gönülden selam olsun, muhabbetiniz eksilmesin dedi Süleyman Şahin, Uygar Doğanay'dan Bir Delinin Delisiyim adlı eseri dostlarına, kardeşlerine armağan etti. Herkes yoluna, biz dostluğumuza bakarız mesajıyla. Gönülden selam olsun, muhabbetiniz eksilmesin dedi Süleyman Şahin.

Süleyman Şahin'den Hazar Yıldız, Sana İhtiyacım Var başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Osman Yılmaz, Dilovan Çelebi, İbrahim Zaran, Öztürk Balaban ve Umut Gürcan'a armağan olsun. Gün gelir herkesin yolu ayrı düşer ama gönülde yeri olan dostlar hiç unutulmaz. Tüm kardeşlere selam olsun. Allah gönlünüzü ferah, yolunuzu açık, muhabbetinizi daim etsin. Süleyman Şahin, Hazar Yıldız'dan Sana İhtiyacım Var adlı eseri dostlarına, kardeşlerine armağan et.

Efendim gece devam ediyor. Sevgili Harun Karaman'dan Kirvesi Levent Çiçek'e, oğlu Umut Baran Karaman'a, Özgür Altınok'a, Soner Yetik, Ramazan Taşdelen, Evren Ünal, Murat Tekeli, Erdinç Arslangöz, Yusuf Can Salman, Baran Onaran, Yiğit Polat, Emre Tahiroğlu, Ali Gıraç'a armağan olarak geldi Aldırma Gönül. Harun Karaman'dan Şirvesi Levent Çiçek, evladı Umut Baran Karaman'a, Özgür Altınok, Soner Yetik, Ramazan Taşdelen, Evren Ünal, Murat Tekeli, Erdinç Arslangöz'e, Yusuf Can Salman, Boran Onaran, Yiğit Polat, Emre Tahiroğlu, Ali Gıraç'a ve Hüseyin soy ismini okuyamadığım

kardeşim Hüseyin kardeşimize de yine Harun Karaman'dan armağan olarak geldi. Özellikle Harun Karaman'dan Kirvesi Levent Çiçek, oğlu Umut Baran Karaman'a ve dostlarına, kardeşlerine aldırma gönül. Edip Akbayram'dan armağan olsun.

Bu dayeler noktasında Süleyman Şahin, vallahi karıştırıyorum. Dur Halit Bilgiç, diğer dayesine bakacağım daye. Birisi uzun, birisi kısa. Şu sahnedeki daha mı uzun bakayım. Evet, bunu gönderelim, en güzeli bu olacak. En azından garanti olsun. Efendim devam ediyoruz. Değerli kardeşim Süleyman Şahin'in Halit Bilgiç daya isteği var. Süleyman Şahin diyor ki bu eser başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Boğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Osman Yılmaz, Dilovan Çelebi, İbrahim Zeran, Öztürk Balaban ve Umut Gürcan'a ve adını sayamadığım tüm dostlarıma armağan olsun. Selamımız uzaktan, muhabbetimiz yürekten, tüm kardeşlerimize gönülden selam olsun. Nice güzel günlerde aynı sofrada, aynı muhabbette buluşmak dileğiyle dedi Süleyman Şahin'e. Çok teşekkür ederim. Yine bu gece muhteşem mesajlar gönderdi.

bize ve herkese. Kardeşliğe, dostluğa dair Süleyman Şahin'in son gelen 7-8 mesajı çok anlamlı. Selamımız uzaktan, muhabbetimiz yürekten, tüm kardeşlerimize gönülden selam olsun. Nice güzel günlerde aynı sofrada, aynı muhabbette buluşmak dileklerimle dedi Süleyman Şahin. Halit Bilgiç'ten Daye'yi, başta Musa Şahin, Ape, Veysel Sönmez olmak üzere dostlarına kardeşlerimize.

Tam dediğim gibi Daya ile alakalı kayıtlarında aslında sevgili Halit Bilgiç'i de uyarmak lazım. Adını siz söyleyin. Eksik kayıt var. Her seferinde bu sıkıntıyı yaşıyorum. En uzun olanını seçtiğimiz halde son bir 5 saniyesi eksik kaydedilmiş Daya'nın. İyi yayınlar abicim. Buradan eşim Berşan Tuncel'e önce selamlarımı, sonra onu çok ama çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Birinci senemiz kutlu olsun sevgilim. Hayatım boyunca yaşadığım bütün güzellikleri bir sene boyunca bana yaşattığın için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Hemen çok güzel bir eş, hem çok güzel bir eş hem de çok güzel bir baba oldun. Ben senden hep razıyım. Babamın seninle gurur duyduğuna, duruşun her zaman böyle dik olsun sevgilim. Babam, Ceylan'dan sor. Bu şarkıyı armağan ediyor. Benden Berşom'a armağan olsun dedi eşi kardeşim. Berşan Tuncel'e selamlarıyla, sevgileriyle birlikte geldi. Birinci sene. Birinci senenizi biz de Murat İnce'yle Uzun İnce Yol ekibi olarak Tunçel ailesini tebrik ediyoruz. Nice birinci yıllara, yani 20, 30, 40, 50, 60, 100 yıllara.

50 ile 100 seneler, yarım asır, bir asır Tunçel ailesi görecek benim kardeşlerim. Ya arkadaşlar, dünya gelip geçici. Tunçel ailesine buradan sesleniyorum, iki kardeşime, Berşan Tunçel ve eşi kardeşime. Yakında ümit ediyorum Berşan da baba olacak, az kaldı. Umutla, ümitle yeğenimizin dünyaya gelmesini biz de bekliyoruz. 50 ayaklı analı babalı olur. Berşan da hep başında olur. Dünya yalan. Ölümlü doğduk. O aradaki zamanı güzel dolduralım. Yani Tunçel ailesi olarak aşkla, sevgiyle, umutla el ele olun. Dileğim budur. Ne kadar yaşamaktansa, hani 100 yıl yaşamak, yani 100 yıl yaşayın, 1000 yıl yaşayın. Ama öyle yaşayın ki hani o 10 yıl, 20 yıl, 1 yıl yaşıyor insan, 1000 yıllara, 10.000 yıllara bedel. Öyle yaşayın inşallah. Önünüzde milyar yıl eğilsin. Öyle güzel yaşayın. Her bir gününüz milyon yıl gibi olsun. Öyle dolu dolu olsun.

Efendim devam ediyoruz. Bir mesajımız var. Aslan parçam Ahmet Erol'a ve yanındaki tüm arkadaşlarına selam olsun. Ablasından hasret ve özlemle gönlünü ferah tut, gücünü ve umudunu hiç yitirme. Zor günler geçecek, güzel günler elbet gelecek. Yüreğin güçlü, başın hep dik olsun paşam. Ahmet Erol'a, aslan parçasına ve yanındaki tüm arkadaşlarına selam olsun. Ablasından hasret ve özlemle gönlünü ferah tut, gücünü ve umudunu hiç yitirme. Zor günler geçecek, güzel günler elbet gelecek. Yüreğini güçlü tut, başını hep dik tut, başın hep dik olsun paşam mesajı geldi. Şimdi şöyle bir dönelim. Benim değerli kardeşim Osman Durmuşoğlu'nun özellikle Ramazan Erkul'a, Osman Durmuşoğlu'nun kardeşine çok çok selamları var.

Mahsun Kırmızıgül yoruldumla geldi bu güzel çalışma. Ramazan Erkul'dan canları, kardeşleri, dostları Orhan Yılmaz, Atilla Aslan ve Ali Kılıç kardeşlerine geliyor. Mahsun Kırmızıgül söylüyor, yoruldum. Ramazan Erkul kardeşimin yüreğinden canları, ciğerleri, kardeşleri, dostları Orhan Yılmaz, Atilla Aslan ve Ali Kılıç'a geliyor. Yine Osman Durmuşoğlu kardeşimin yüreğinden de Ramazan Erkul kardeşine sevgileriyle armağan oluyor.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, ha?

0: Doğrudan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle,
1: kartallar yalnız uçar.
2: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle,
1: kartallar
2: yalnız uçar.
1: Hey! Ramazan Erkul'dan kader ortakları, canları ciğerleri kardeşleri Orhan Yılmaz, Atilla Aslan ve Ali Kılıç'a geliyor. Özcan Deniz aslan gibi. Ramazan Erkul kardeşimin yüreğinden kardeşleri dostları Orhan Yılmaz, Atilla Aslan ve Ali Kılıç'a geldi. Özcan Deniz aslan gibiyim. Ceza bu şarkı Osman Durmuşoğlu'ndan, ağabeyi adam gibi adam Ramazan Erkul'a da armağan olsun.

Efendim devam ediyoruz. Yine Ramazan Erkul kardeşimizin yüreğinden can kardeşleri, dostları Orhan Yılmaz, Atilla Aslan ve Ali Kılıç için geliyor bu güzel çalışma. İhtiyacım var Acıoğlu'ndan. Ramazan Erkul, canları ciğerleri kardeşleri dostları Orhan.

Volkan Yılmaz, Atilla Aslan ve Ali Kılıç için istedi. İhtiyacım var. Osman Durmuşoğlu da Can ağabeyim için dedi. İhtiyacım var. Ramazan Erkul ağabeyime, ailemizin ağabeyine armağan olsun dedi. Acıoğlu söylüyor, ihtiyacım var. Allah kimseyi hasretle, özlemle sınamasın. Çok zor, çok çok. Osman Durmuşoğlu kardeşime ayrıca selam olsun.

Kaderde senden ayrı düşmek de varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan, hele seni böyle deli divane sevmeden yalnızlık güzeldir diyordum. Al başını kaç bu şehirden. Ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara, rüzgarın yot kokularını taşıdığı denizlere git. Git gidebildiğin yere. Git diyordum. Oysa ki senden kaçılmazmış. Yokluğuna bir gün bile dayanılmaz.

Kentin en özel istasyonunda bendeniz Duygu'dan Murat Ünce ile geceniz devam ediyor. 1'e kadar buradayız. Bazen uzatıyoruz. Yiğit Han ben. Abi selam olsun. Yiğit Hanım hoş geldin. Ve aleyküm selam. Kartallar sürüyle Şahinler yalnız uçar. Aslan abim Şahin Alparslan. Ali Erkan Kaplan, Yasin Yirik, Emirhan Osma, Mustafa Burak Acar, Rıza Gündüz, Seymen Çalıt, Mehmet Can Çiğdem Tepe, Salih Samet Çırpan, Samet Avcı, Mehmet Emin Emrecik, Mertcan Aktaş, Atalay Karaca, Göksel Er, Hayri Efe Sezer, Hacı Ali Şimşek, Yılmaz Tutuk, Efe Berk Gündüz, Diren Kahraman, Emre Bardakçı, Ramazan Batmanlı, Veysi, Kahraman Bostaş, Kamil Yılmaz, Gölbaşılı Bilal

Abi, dört duvar varsa bir de kapı var, sabır. Gölbaşılı Bilal abi, dört duvar varsa bir de kapı var, sabır dedi. Yiğit Han ve aleykümselam değerli kardeşim benim. Efendim, gece devam ediyor. Eyüp Han, başım belada.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Yendoğan'dan Batıkan Kılıçkıran. Eyüp Han Başım Belada şarkısını başta İbrahim Şahin'e, benim aslan ağabeyim Hayat Resulları sever Doğukan Kılıçkıran'a, can kardeşim Osman Aslan'a, yine can kardeşim Şahan Vural Yıldırım'a, Ceso Baran Ege Aslan'a, Atmaca Şahin Demir'e, Ozan Demir'e, Mertcan Yazılı, Gökhan Ukan, Köksal Uludağlı, Yusufcan, Eyüp Taşıyan, Berşan Tuncel, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, canım kardeşlerim Ayaz Baran Aksoy, Şahin Altun, Metehan Çakmak, Zaza Muzaffer diye devam ediyor isimler.

Fırat ve Samet Yalçı kardeşler, Anıl Yılmaz'a, Bektaş Yapışkan, Baran Çelebi, Mert Tan, Ulaş Atay, Batuhan Arslan'a ve tüm kardeşlerimize bu şarkıyı armağan edebilir miyiz? Etmem mi kardeşim? Geldi bile. Uzun lafa gerek yok. Hafif insanlara ağır gelecek karakterimiz var. Varlığınız yeter Aslan abim. Hayat cesurları sever. Doğukan Kılıçkıran. Bayrakta Sancak'ta İbrahim Şahin. Sensin. Sevgiler, selamlar, iyi yayınlar Murat abi. Allah kolaylık versin dedi. Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıçkıran. Eyüphan'dan başım beladayı. Abilerine, kardeşlerine, dostlarına armağan ettin.

Can Yılmaz, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Sıtkı Işık, Celalettin Özmen, Olcay Bozdoğan, Baran Aslan, Osman Yılmaz, Öztürk Balaban, Süleyman Şahin, Kadir İlhan, Buğra Kaleli, Kenan Başıbütün, Osman Arslan, Batıkan Kılıçkıran, Cebrail Arslan, Mehmetcan Tunçel, selamlarımı yolluyorum hepsine. Başkalarının omuzlarına basarak elde edilen hiçbir zafer bizim gözümüzden başarı sayılmaz. Biz başımız dik bir şekilde aldığımız şerefli ve geçerli mağlubiyeti bin tane kirli zafere değişmeyiz. Ertuğrul Polat'tan Olmaz Olur Ettim parçası benden dostlarıma, kardeşlerime, abilerime armağan olsun dedi Berşan Tunçel. Berşan Tunçel'in isteği. Ertuğrul Polat, Şerif Kayran, Olmaz Olur Ettim armağan olsun.

Tutsak günlerden selam olsun. Ben Berşan Tunçel. Buradan can dostlarım İbrahim Şahin, Boğukan Kılıçkıran, Namı Diğer Hayat Cesurları Sever, Cesurcu

anlamışsın. Çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.

Sevgili gönül dostlarım, hasret bazen insana hiçbir şey söylemez. Sadece bir sandalyeyi boş bırakır ha. Bir sofrada bir tabak eksiltir, bir şarkıyı yarıda bıraktırır. Öyledir hasret işte. Ve gecenin en sessiz yerinde şu an mesela insanın aklına tek bir isim getirir. Tek bir isim. Ama insan her özlediğinde yıkılmaz. Bazı özlemler vardır ki insan dağıtmak yerine toplar. Çünkü sevdiğini bekleyen yürek her sabah kendisine yeniden söz verir. Bugün de dayanacağım. İşte asıl güç budur. Gözyaşını inkar etmeden, acını saklamadan ama sevginden de vazgeçmeden yaşayabilmek. Dostlarım, bazen insanın elinde yalnızca bir fotoğraf kalır, bazen bir mektup, bazen eski bir koku, bazen de yıllar önce söylenmiş tek bir cümle. Fakat o küçücük hatıra koca bir ömrü ayakta tutmaya yeter. Çünkü sevgi eşyanın büyüklüğüne bakmaz. Bir mendile de sığar, bir fotoğrafa da, bir duaya da. Ve bazen bir insanın bütün dünyası gecenin içinde fısıldadığı tek bir isme sığar. İşte hasretin eğemediği başlar, böyle yaşar. Sessiz, sabırlı ama dimdik. Çünkü bilirler, kavuşma günü henüz gelmemiş olabilir. Ama umut hala yerindeyse hikaye kesinlikle bitmemiştir arkadaşlar. Şöyle panelimi kontrol ediyorum. Panel sakin. Evet, son dakikalardayız. Ben de içimden geldiği gibi olayım değil mi biraz?

Yakında biliyorsunuz özgürlüğe giden yol bir Hazar Aras hikayesi. Mesela Murat Yüncel'in kitabı, bu kitaba sponsor olmak isteyen kardeşlerimiz olursa dedik, kitabın iç kapaklarına firmanızın reklamlarına girebiliyoruz, bilginiz olsun. Şu mesela 28. bölümü tıkladım. 43 bölüm arkadaşlar ilk kitap, Özgürlüğe Giden Yol Bir Hazar Aras Hikayesi. Bu kitabın özelliği kurgu, psikolojik roman. Kader mahkumu bir kardeşimizin durumunu anlatıyor. Hikayesi pek tanıdık bir hikaye. Özgürlüğe Giden Yol 28. bölümden beklenen haber başlığıyla. Biraz aktarayım. İyice heyecanlanın, merak edin. Kendinizi bulacaksınız. Sizi yazdım arkadaşlar. Şoke olacaksınız. Her satırda kendinizi bulacaksınız. Sabah. Bazı sabahlar vardır güneş doğar ama insanın içine doğmaz. Bazı sabahlar vardır gökyüzü aynı gökyüzüdür ama insan ilk defa yukarı bakar. Kovşeli'de o sabah herkes erken uyanmıştı. Kimse birbirine günaydın demedi. Çünkü herkes aynı şeyi düşünüyordu. Dün gece söylenen iki kelimeyi. Hazır olun. Bu iki kelime yıllardır aynı duvarların arasında yaşayan insanların yüreğinde fırtına koparmıştı. Hazır olmak neye? Bir habere mi? Bir vedaya mı?

bir başlangıca mı? Kimse bilmiyordu. Kahvaltı sessiz yapıldı. Normalde küçük şakalar yapanlar bile susmuştu. Çünkü insan bazen en büyük heyecanını sessiz yaşardı. Recep kaptan çayını yudumlarken gençlerden biri sordu. Abi, evet evladım, hiç dışarı çıkacağın günü düşündün mü? Recep kaptan uzaklara baktı. Her insan düşünür. Sen ne düşündün? Bir süre sustu, sonra yavaşça cevap verdi. Ben dışarı çıkmayı değil, dışarıdaki insanlara yeniden kavuşmayı düşündüm. Arada fark var mı? Var evladım dedi. Çünkü özgürlük sadece kapının açılması değildir. Asıl özgürlük seni bekleyen insanların gözlerine utanmadan bakabilmektir. Koğuş sessizleşti. Çünkü herkesin içinde aynı hesap vardı. Kimine göre özgürlük bir kapıydı. Kimine göre bir anne duası. Kimine göre yıllardır bekleyen bir eşin gözyaşıydı. Öğleye doğru beklenen hareketlilik başladı. Koridordan ayak sesleri duyuldu. Herkes sustu. Gardiyan geldi. Elindeki dosyaya baktı. Sonra isimler okunmaya başladı. Her isimde başka bir kalp çarptı. Her isimde başka bir umut yükseldi. Ama beklenen isim bir türlü gelmedi. Bir an koğuşun içindeki hava değişti. Koğuşun içindeki hava değişti. Çünkü beklemek bazen insanın en güçlü olduğu yerdi. Ama bazen de en kırıldığı yerdi. Köşede oturan adam başını eğdi. İçinden geçenleri kimse duymadı. Ama yüreğinde tek bir cümle vardı. Yaşarım elbet. Yaşarım kırık dökük. Yaşarım senden sonra belki. Çünkü bazı insanlar sadece bir kişiyi değil bir hayatı beklerdi. Akşam olduğunda radyo yine açıldı. Bu kez herkes daha dikkatli dinliyordu. Çünkü içerideki insanlar için radyo sadece müzik değildi. Bu benim işte arkadaşlar. Yani sizden bir parça. Kitabın içinde ben varım. Akşam olduğunda radyo yine açıldı. Bu kez herkes daha dikkatli dinliyordu. Çünkü içerideki insanlar için radyo sadece müzik değildi. Bazen dışarıdan gelen bir nefesti. Bazen unutulmadıklarını gösteren bir işaretti. Sunucunun sesi duyuldu. Bugünkü programımızı sevdiklerinden gelecek bir cümleyi bekleyen tüm gönüllere gönderiyoruz. Koğuştaki bazı başlar eğildi. Çünkü herkesin içinde bir bekleyen vardı. Bir anne, bir baba, bir evlat, bir dost, bir eş. Sonra bir mesaj okundu. Sevdiğim insanlara sesleniyorum. Zor günler geçer. Yeter ki kalpler birbirinden vazgeçmesin. Bir anda koğuşta sessizlik oldu. Çünkü bazı cümleler insanın yıllardır sakladığı yaraya dokunurdu. Gece yarısı koğuş yeniden sessizliğe büründü. Ama bu sessizlik eski sessizliklerden değildi. Bu sessizliğin içinde bir beklenti vardı. Adam yatağında dönüp duruyordu. Yıllar boyunca düşündüğü an yaklaşıyor olabilir miydi? Dışarıdaki hayat, sokaklar, gökyüzü, sevdikleri hepsi zihninde dolaşıyordu. Sonra gözlerini kapattı. Çocukluğunu düşündü. Kaybettiği yılları, yarım kalan sevinçleri, içinde büyüttüğü sevgiyi ve kendi kendine fısıldadı. Bazen insanın en büyük yarası kavuşamadığı değil, beklediği halde gelmeyendir. Tam o sırada koridordan ayak sesleri geldi ama bu kez farklıydı. Daha hızlı, daha ciddi. Anahtar sesi duyuldu. Koğuş 7'nin önünde duruldu. Herkes ayağa kalktı. Gardiyan küçük pencereden içeri baktı, birkaç saniye sustu, sonra kapıyı açmadı, sadece elindeki kağıda baktı ve dedi ki yarın sabah herkes nefesini tuttu, son hazırlıklar yapılacak. Kimse konuşamadı çünkü bazı haberler insanı sevindirirken bile korkuturdu. Gardiyan uzaklaştı, demir kapı kapandı ama bu defa o ses eskisi gibi kapanış sesi değildi. Sanki bir şeyin açılacağının habercisiydi. Koğuş 7'de herkes aynı soruyla baş başa kaldı. Yarın gerçekten o gün mü? Ve gece yıllardır ilk defa biraz daha kısa sürdü. Çünkü sabah belki de herkesin hayatını değiştirecekti. Değerli dostlar, Özgürlüğe Giden Yol 28. bölümden bir bölüm aktardım. Özgürlüğe Giden Yol bir Hazar Aras hikayesi. Bu sizin hikayeniz. İçinde ben de varım. Ümit ediyorum ki beğeneceksiniz ve bu kitabın gerçekten çıkmasını sabırsızlıkla ben de bekliyorum. Sizler de bekleyin. Öyle ümit ediyorum, bekliyorsunuz. Bu kitaba sponsor olmak isteyen bir babayı çıkarsa iç kapaklarına biz gerekli kolaylıkları sağlarız. İşin başında ben varım. Para için yapmadığımı herkes biliyor. Kitap dünyası benim için çok önemli sanat. Burada destek olmak isteyen bir kardeşim varsa biz de ona destek olmuş oluruz. Kitabın iç kapaklarında firmasının resimleri, işte tanıtımları olur. Atıyorum 500 tane, 1000 tane de kitap hediye ederiz. Eşine, dostuna da dağıtır. Bunu tabii ki benim yayın evimde yapacaklar. Bize ulaşırsanız ben gerekli kolaylıkları sağlayacağım. Bizzat ilgileneceğim.
552 711 74 90 552 711 74 90 Murat İnce'nin

kitaplarına ben sponsor olmak isterim, en azından bir tarafından tutmak istiyorum diyen bir iş adamı kardeşimiz varsa ve bu kitabın serisi gelecek arkadaşlar. Özgürlüğe giden yol, bir Hazar Aras hikayesi 1, 2, 3, 4 diye devam edecek. Ümit ediyorum bunu film olarak da çekeceğiz. Allah büyük, desteklerinize ihtiyacımız var. Sizi anlatmaya çalıştım ama asıl mahkumiyetin neresi olduğunu derin bir felsefeyle anlatmaya çalıştık. Ümit ediyorum okudukça, ben de kendim geriye dönüp okuduğumda çok farklı anlamlar bindiriyorum yazdıklarıma. Diyorum ki ya burada bunu mu düşündüydük, niye böyle oldu filan. Neticede kurgu sizlerden gelen yıllardır edindiğim, aynen gönül mahkumunu yazdığım gibi, tutunamadığımı yazdığım gibi, hapis kuşları yazdığım gibi, bana acıma yar ve sen de gidersen yaşamak zehir olur yazdığım gibi, bu kitapta 3 aşağı 5 yukarı bir kurgu roman. Onlar şiir, bu da kurgu bir roman. Şiir gibi okuyacaksınız kitabı. Böyle bir gece oturduğunuzda 2-3 saat başından kalkmayan kardeşim bu kitabı bitirecek. Bitirmeden kalkamayacak çünkü merak edecek. Bir sonraki bölüm, bir sonraki bölüm, bir sonraki. Kitabın biri bittiğinde perişan olacaksınız. İkincisi ne oldu, ne bitti? Flashbacklerle, eğer daha evvelce Prison Break, Lost gibi diziler izlediyseniz cevapları çok sonra da alacağınız anlar olacak. Çok önceden de alacağınız anlar olacak. Biraz kader şiirinde olduğu gibi, yaz polis abi bir hayata son verdim, suçluyum. Orada da flashbacklerle gider gelir ya, sinema filmi gibidir kader. Murat Ünce'nin yazdığı şiir, hatırlayanlar vardır değil mi? Neyse, bu kitap da böyle. Hasretin eğmediği başlar aslında gecenin konusuydu. Çok da biz üzerine gidemedik ama hasret, ne kadar araya hasret girse de insanın başını eğmek zorunda değildir. Çünkü insanın hayatında öyle günler olur ki yol uzar, kapılar kapanır, mesafeler çoğalır, geceler ağırlaşır. İnsan bazen kendi sesini bile duymakta zorlanır. Fakat yüreğinde hala sevgi varsa, hala yarına dair küçücük bir ışık taşıyorsa, henüz hiçbir şey bitmiş değildir. Bazen bir anne yıllarca evladının yolunu gözler mesela. Şurayı bir düzeltmeme müsaade edin. Neresi orası? Şu tulumu kaldır. Şu kardeşlerimiz gelsin. Hayır. Nerede? Niye yoklar? Ha, Mustafa Erben. Ha, bu şu gerçi olsun. Birkaç istasyonum şimdi sesler üst üste biniyor. Onları gönderelim. Bir bakayım, şurayı rahat bir kapanış yapalım ya.

Şimdi neresinden tutalım bu vedanın? Evet. Bir anne mesela bazen yıllarca evladının yolunu gözler arkadaşlar. Hasetle, özlemle ya da bir eş aynı kapıya bakarak günleri sayar. Yayınlarımızda geliyor ya, ya Fettah adını çek. Kilitli kapıları açsın Cenab-ı Rabbül Alemin, ona sığın, Rabbimin ipine sığın diye eşine mesajlar yazan, evladına mesajlar yazan anneler var. Onun gibi o kilitli kapılara bakanlar, o kapılar açılsın diye, Rabbim o kapıları açsın diye bakan eşler, analar, çoluk çocuk. Bazen bir çocuk büyürken bir sarılmanın eksikliğini de taşır. Bazen iki insan, ya burada incinin diye söylemiyorum ama incinmeniz gerekiyorsa arkadaşlar incinin. Ya bazı kardeşlerimi duyuyorum, hala hani kaba tabirle ıslah olmuyor ya. Bir şeylere özenmenin vakti geçti arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum, en büyük kabadayılık, bak bu hasretin, bu özlemin, bütün bu lakırtıları sizler için yapıyorum ha. Biz hani geldik gidiyoruz artık. Bir ayağımız çukurdu arkadaşlar, yüzümüz artık yere doğru bakmaya başladı, saç baş ağrıdı, dişler dökülüyor. Ama sizleri, gençleri, hayatlarını yaşamaları noktasında uyarmam gerekiyor ya. Uyanın yani ya, bir silkelenin, kendinize gelin ya. Ne oldu size böyle? Bazı genç kardeşlerim bakıyorum böyle, bir böyle filmlerden de çok, dizilerden de tabii ki etkileniyor kardeşlerimiz. Ya onlar filmlerde oluyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Hani Cüneyt abi 9 kere vurulsa da ayağa kalkıyordu, biliyorsunuz değil mi? Bazı şeyler filmlerde olur. Ve filmi izler geçer gidersin, belki anlık bir duygu bırakır sende bir iki gün. Fakat gerçek hayatta, realitede birine verdiğin zarar ya da sana verilen zarar noktasında altından kalkamayacağın büyük acılara gark olursun. Keşke sadece senin başına gelse. Keşke sadece sen yansan. Hani her koyun kendi bu. Yok öyle bir şey. Birinci dereceden, bak öyle babalar tanıyorum diyor ki, ya benim başıma geleydi, ben evlatlarımın yerine ben gideyim oraya ya. Çocuklarım burada olsunlar, güzel günlerde olsunlar. Onlar genç, hayatlarının baharında. Ya gençler, özellikle 15-25 yaş aralığı, 15-35 yaş aralığı abiler. Bakın bir daha uyarıyorum, insanların başına ne geliyorsa hırsları yüzünden geliyor. Bugün tutuk evlerinde, cezaevlerinde kalan kardeşlerim, mahkum kardeşlerim birçoğu çok akıllı insanlar. Aptal insan değil. Bazen fazla akıl ama insanın başına iş açıyor arkadaşlar. Hırslar, çabuk yoldan kazanmak ya da olsun diye ya da desinler diye bazı adımlar atılıyor. Ya da o gurur, o onur, o duruşlardan dolayı hani bir dik duruş uğruna bir gençliği yakıp atıyorsunuz. Bugün hiç sebeplerden dolayı, hiç bakın hiç aslında hayatta olmayacak şeylerden dolayı bugün birçok kardeşim bir şey, Bersan Tuncel yazıyor, tutsak günlerden diyor mesela, mesajı geliyor. Tutsak yani ya. Özgürlük gibisi var mı arkadaşlar? Bak bazı kardeşlerimin yakında bebekleri olacak, babaları yok başında. Bazı kardeşlerim çocukları büyüyor, büyüdüklerini göremiyorlar. Boyu ne zaman uzadı, ne zaman emekledi, ne zaman day durdu, ne zaman yürüdü, ilk adımı attı, ne zaman yürüdü, koştu. Okulda bütün çocukları babaları getirirken ya da alırken o çocuğun babasının olmaması çok acı değil mi? Bekarlar için de sana yazık değil mi kardeşim? Gencecik adamsın, pırıl pırıl. Yesene, içsene, geçsene, tostana, eğlensene, dünyayı geçsene, sırtına bir çanta al, yalın ayak gez ya. Ama kimseye bulaşma abi. Yani suça bulaşma ya. Ve final, çekirdek ailen, anan, baban, çoluğun, çocuğun, yakının, birinci de bacın, kardeşin perişan ya. Çünkü sen dört duvar değilken onların özgür olmalarını bekleyemezsin. Hepsi seninle birlikte gün saymaya başlıyorlar. Ne yedikleri yemek, ne içtikleri, hepsi zehir zıkkım oluyor ya. Buna ne hakkım var delikanlı kardeş? Benim üzüldüğüm asıl gerçek şu. Bir sebepten dolayı insan kader mahkumu, bir sebepten dolayı düşebilirsin, bir sebepten dolayı başına bir iş gelmiş olabilir. Bundan ders almayanlara ben kızıyorum.

Ya arkadaş gördün. Bir güvercin, bir serçe bile senden daha mutlu, senden daha özgür. Bir çırpıyor kanadını, uf gidiyor. Sen bir adım atamıyorsun. Atsan ne olacak? Sağdan say 4 adım, soldan say 4 adım. Yazık değil mi sana? Özgürlüğe giden yolda, bir Hazar Aras hikayesinde, romanda, kurgu romanda, psikolojik kurgu romanda, Murat İnce'nin bu yazdığı kitapta, inşallah bunların detaylarını görecek ve buralardan kendinize fikredeceksiniz. Okumayı öneriyorum arkadaşlar, her ne olursa olsun. Benim programlarımı dinleyen kardeşlerim muhakkak surette benden muhakkak bir şeyler aldığınızı ümit ediyorum ya. Bu konuşmalarım hiç biri boş değil. Ha, birileri için boş olabilir ama ben bir kardeşimi bile kurtarsam, bir kardeşimin bir tırnağını kesip attığı o tırnağı kurtarsam vallahi kar. Ki kurtarıyorum da Allah'ın izniyle. Rabbim bana İlticalen bu konuşmayı, bu yeteneği vermiş. Ben Bismillah hasbiyallah deyip şu mikrofona oturduğum zaman, ya Rabbi ben yokum, sen varsın. Neyi tebliğ edeceksem bugün bana onları konuştur ya Rabbi, beni şaşırtma diyen, her zaman kalben bütün niyeti bu yönde olan bir adamım. Ve bugün de bakın bu dakikalar, bunlar planlanmış şeyler değil. Yayın bitti normalde. Kapatmam lazım. 6 saattir zaten anam dilim ağlamış. Ama belki bir kardeşim şu anda kulağında kulaklıkla beni dinliyor. Sessiz sessiz öyle. Ya Murat abi ne diyecek bugün bize? Benim önerim bundan sonrası için, olan oldu, biten bitti. Geçmiş için hiçbir şey yapamayız ama geleceği artık güzel inşa edebiliriz. İyi düşünerek bir defa, her şeyden önce. İyilik ederek, kimseye kötülük etmeden ve aldığımız nefese minnet ederek, Rabbime şükrederek yola devam edersek ne mutlu bize. Gelecek güzel olsun. Bugüne kadar yaşandı, yaşananlar, sıkıntılar, o oldu, bu oldu. Tamam, bundan sonrası nasıl olacak? Ya abi imkan şu bu filan. Sakın ümitsizliğe kapılma, yeyse kapılma. Gün doğmadan neler doğar can kardeşim benim. Hiç ummadığın yerden Rabbim bir kapılar açar. 97 miydi neydi? Kardeşime şirket kurmaya, bacım dedi ki şirket kuracağız. Güldüm kendi kendime, yol param yok cebimde. Demirhendek ne caddesiydi o şeyin arkasında, Hacettepe'nin arkasında, Çasal Galeri. Emmimoğlu Mustafa Çalımlı'ydı, Ankaralılar bilir, soy ismimiz tutmaz ama Mustafa Çalımlı'yı tanıyan bilenler vardır. Onun yanındayım işte, galerideyim yani, anlayın, koşturuyorum o yanlı bu yanlı, gencim daha. Bacım dedi ki ya abi medikal işi işte, sağlık filan falan. Gülüyorum ya, taksi şoförlüğü filan işte, galeri filan. Ya ama arkadaşlar, bacım orada bir duruş sergiledi. Ben dedi, abim dedi buralarda durmayacak dedi. Ben dedi müsaade etmiyorum. Ağladı filan. Gidiyoruz. Bir şirketi devraldık. Ve çöpümüz yoktu. Kur'an çarpsın. Allah şahit yukarıda çöpümüz yok. Dükkanın kirasını verme ihtimali, ikimiz bacı kardeş ya. Komşudan aldık sattık, aldığımız paradan karımızı aldık, ana parasını ödedik. Arka tarafta büyük bir depo vardı, oradan alıp satıyorduk. İnanın Allah başımızdan aktardı, birkaç yılın içerisinde ev, araba, şoke olursunuz. Veren Allah, yıllar sonra geri aldı. Dibini de gördük. Ne oldu? Kötüye ya da zora ya da birilerine zarar vermeye yöneldik mi? Hayır. Yine yola devam ettik. Çok şükür elhamdülillah, bugün de kiradayım filan falan ama kimseye muhtaç değilim. Çok şükür elhamdülillah, ellerim ayaklarım tutuyor. Halen merdivenleri inip çıkabiliyorum. Kendi işimi kendi başıma yapabiliyorum. Halen ayakkabılarımı kendim bağlayabiliyorum. Biraz tık nefesiz son zamanlarda ama olsun. Çok şükür elhamdülillah. Kimse aç kalmaz arkadaşlar. Bir pazarda kenara bir şeyler koy, sat bir yerden bir şey al. Vallahi akşam evine 3-5 bin lira. Bugün bir delikanlı bunu götürür ya. Soğuk su satsa şu yaz aylarında vallahi evine 3-5 bin lira para götürür. Yeter ki istesin ya. Dolayısıyla hani paradan dolayı, ekonomiden dolayı hayır kabul etmiyorum. Suça bulaşan birçok kardeşimin asıl gerçek altında yatan şey, birazcık rahat olanlar rahatlık batıyor. Bazıları da ekonomiyi bir nedenle dolayı da kader diyor.

İşte abi şu oldu bu oldu, yan gitti düz baktı. Oysa ki yaratılışta hepimiz eşitsek. Hayırdır, kim kime zarar veriyor? Kime zarar verdiğini zannediyorsun? Ben sensem, sen de bensem, biz bir araya gelince Rabbim bir parçası oluyorsak hayırdır? Ne cesaret. Sen kimsin, ben kimim ya? Rabbim yarattı, tövbe aşağı. Ne cesaret ya. Hiç mi Allah'tan korkmuyoruz? Yaratılış var arkadaşlar. Bizi yaradan bizim sevgi dolu olmamızı emrediyor. Birbirimizin gözünü çıkartalım. Çıkartın. Kullarım ben yarattım, gidin birbirinizi öldürün demiyor. Ama insanoğlu fikreden aklı olan varlık birbirini öldürmeyi tercih ediyor. Kesmeyi tercih ediyor. Ya da birbirini dolandırmayı, kandırmayı tercih ediyor. Niye biliyor musunuz? Para, pul, şan, şöhret desinler diye. Ulan öleceksin ya. Kim ya bu? Ya Türkiye'nin en zengin adamları, dünyanın en zengin adamları öldü gitti ya. Sultan Süleyman'a kalmayan bu dünya sana mı bana mı? Gel şuradan sevgiyle geçelim. İyi adamdı desinler. Bırak birilerinin demesini, Allah bilsin. Rabbim benim kulum isteseydi şu kötülüğü yapabilirdi. Yapmadı, vazgeçti, nefsine uymadı desin. Ben de affediyorum desin. Allah affedici. Ay ay. Ne dedik? Bazen bir çocuk büyürken bir sarılmanın eksikliğini taşır. Bazen iki insan birbirini sevdiği halde hayatın önlerine koyduğu engeller yüzünden yan yana gelemez. Ama sevgi mesafeye teslim olmak zorunda değildir. Çünkü gerçek sevgi yanında bulunamadığın insanın yokluğunda bile ona güzel kalabilmektir. Onun adını öfkeyle değil, özlemle anabilmektir. Ve beklerken kendi kalbini de kaybetmemektir. İşte asıl asalet, yücelik ve soylu davranış burada başlar arkadaşlar. Hasretin insanı eğmesine izin vermemek, acının insanın içindeki merhameti öldürmesine müsaade etmemek, geçmişin yükünü yarının üzerine bırakmamak ve bütün bunlara rağmen ben hala güzel günlere inanıyorum diyebilmek. Bu küçük bir söz değil arkadaşlar. Ben hala güzel günlere inanıyorum. İnsanın karanlığa karşı verdiği en büyük cevaptır bu. Belki bugün sarılamıyoruz, belki bugün aynı sofrada oturamıyoruz, belki bugün sevdiğimiz insanların sesini yalnızca hatıralarımızda duyuyoruz. Ama yarın bambaşka bir gün olabilir. Hayatın bize ne hazırladığını bilmiyoruz. Onun için umudu erken terk etmeyelim. Çünkü bazen insanın kapısına mutluluk tam da artık gelmeyeceğine inandığı anda gelir. Ve unutmayalım, beklemek boşuna geçen zaman değildir arkadaşlar. Eğer o bekleyişin içinde sevgi varsa, sabır varsa, dua varsa, insan o yılların içinde bile büyür, olgunlaşır, kendini tanır ve bir gün geriye dönüp baktığında ben bütün bunlara rağmen sevgimi kaybetmedim diyebilirse işte o zaman kazanmıştır. Aziz gönül dostlarım, bu gece sizlere bir şey bırakmak istiyorum. Hasretiniz ne kadar büyük olursa olsun, umudunuz ondan büyük olsun. Umut, umutlar hep var, yarın doğacak güneş. Geceniz ne kadar karanlık olursa olsun, kalbinizde bir ışık saklayın, olur mu? Çünkü bazı ışıklar dışarıdan yanmaz, insanın içinde yanar. Ve insanın içindeki o ışığı hiçbir duvar söndüremez. Şimdi gecenin bu saatinde sevdiklerinizi düşünün. Uzakta olanları, özlediklerinizi, belki artık aramızda olmayanları, belki bir gün yeniden sarılmayı beklediklerinizi, onları kötü hatıralarla değil, güzel duygularla anın yahu. Bir dua gönderin mesela, bir iyilik yapın. Bir gönül alın. Çünkü sevgi insanın elinde kalan en temiz emanettir. Ve günün birinde biz de bu dünyadan ayrıldığımızda arkamızda bıraktığımız şey ne kadar yaşadığımız değil, kimi sevdiğimiz, kime iyi geldiğimiz ve kaç güzel kalpte iz bıraktığımız olacaktır. O yüzden başımızı eğmeden yürüyelim, olur mu arkadaşlar? Sevgimizi küçültmeden, onurumuzu kaybetmeden, umudumuzu terk etmeden ve yarınlara inanarak yolumuza devam edelim. Çünkü hasretin eğemediği başlar vardır. Onları ayakta tutan yalnızca sabır değildir. Sevdiklerine duydukları sevgi ve yeniden kavuşacaklarına dair taşıdıkları o tertemiz umuttur. Rabbim hasret çekenlerin hasretini vuslata dönüştürsün. Bekleyenlere güzel haberler nasip etsin. Uzakta olanları sevdiklerine sağlıkla kavuştursun. Kalbi kırık olanlara huzur, yolu uzun olanlara güç, gecesi ağır olanlara sabah ve hepimize sevgiyle yaşanmış, iyilikle tamamlanmış bir ömür nasip etsin. Efendim bu geceden geriye kalan bir cümle:
Hasret bizi yormuş olabilir dostlarım ama başımızı eğmedi. Çünkü biz sevmenin ve umut etmenin hala mümkün olduğunu

buna inandık değil mi? Hepinize gönülden sarılıyorum. Kardeşlerim benim, canlarım. Ağalar paşalar. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Ve ne olursa olsun başınızı sevginizden, onurunuzdan ve güzel yarınlara olan inancınızdan dolayı ne olur asla eğmeyin, olur mu? Başınız eğilmesin. Allah kimsenin başını kendisinden başkasına, yani Allah'tan başkasına eğdirmesin. Mutlu geceler. Yarın akşam 19'da yine burada oluruz. Başınızı ağrıttım. Çok özür dilerim. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helali hoş olsun. Dua eder, dua bekleriz. Hakkında ne düşünüyorsanız iyiliğe dair milyar katı. Kötülük düşünenlere hiçbir şey söylemiyorum. Hayır hasanetinizde bir köpeğe, bir kediye uzattığınız suda, bir parça mamada beni de katarsanız o hayır hasanetlerinizin içine. Ya bu da Murat abiden bu bardak suyu koydum buraya, bu ekmeği, bu mamayı Murat abi için. Allah işini gücünü rast getirsin. Ya da o verdiğin hani mamayı verirken o duanın içine, o hayrın içine beni de katarsanız minnettar kalırım. Rabbim milyar katını versin size. Yayınımız sona erdi. Akşam, yarın akşam 19'da yine görüşmek dileklerimle. Hoşçakalın. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

Sen bir anka koşusun, bensek bir akı. Akıp gideriz gecede dudak.